0: Neklenerek, bilgilerine herkese
1: Neklenerek,
0: neklenerek, beygirene herek gibi gene bak.